0: Ya kanka bunu da aklına takayım diye sen ben anladım. Bizim de bir yerine var mı? Dur.
1: Ne? Abendola.
0: Cioè, prima, meglio di quello. Ma questa è da questa.
1: Avendola, sì.